0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Yemoğlu.
1: Avada var, avada. Modi sana havada. Maktuali biz çirime. Tuvar muhvalar gınağım.